0: Siz dağı, nemişqa çoğun boğan denkin turmuş bundaq təs?
1: Kızım, qayışqa osminitki quyaş, mınlığan köçünü yurtudu. Qalbanızki qaya, qaysı yolunu talışınızını belgeleydi. Oy, juay nemek, ustığınımını uutuvetmen yana.
2: 你别吃那么多鹰嘴豆，行。